Aw zia dom na tabiri. Guru ribam hemolata debi gi konjalda ilangbam inausa gi mayekta matamisema. Matangda muktabisi. Raj Kumar Satyajit gi konjalda Bijay Kumar Sharma ne sering bisi. Karigi aduk warubiri.